0: before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: before you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: Tabii ki
1: Şükran cezilen.
0: öncelikle özel
1: قبل كل
0: diplomatik
1: شيء
0: mazbatalarının çıkmasına
1: مثل ما
0: çok büyük
1: تعلمون بعد
0: teşekkür
1: قرار
0: etmek
1: البطان المطلق
0: بدني polis söylentisi uzun zamandır
1: طبعا
0: vardı.
1: منذ
0: Nitekim
1: فترة
0: Türkiye
1: كان
0: Cumhuriyeti
1: يتم
0: özrü ve
1: الحديث
0: karar
1: عن
0: sonrası hem
1: تشكيل
0: Kılıçdaroğlu'nun
1: حزب
0: kendisine hem
1: جديد
0: de onu
1: وفيما
0: destekleyenlere yönelik
1: يتعلق
0: izlediği politikalar söylemleri
1: السياسات التي
0: hatta ve
1: كانت
0: hatta
1: تنتهج
0: bayram
1: ضد
0: zamanından itibaren eş zamanlı olarak
1: كليشتارولو
0: gerçekleştirdiği aynı süreçlere
1: والمجموعات
0: denk gelen miting,
1: الموالية
0: bayramlaşma
1: له في نفس
0: özellikle de
1: الوقت
0: meclis kürsüsündeki
1: وخاصة
0: tutumları göz önüne aldığımızda
1: عندما
0: beklenen
1: نرى
0: bir süreç olduğunu
1: مواقفهم
0: söylememiz mümkün
1: خاصة
0: yeni parti
1: في
0: sürecinin.
1: مجلس الأمة التركي
0: Elbette burada
1: الكبير
0: yeni parti süreciyle ilgili
1: من
0: bazı
1: دون
0: soru
1: شك
0: işaretlerini de hemen
1: طبعا
0: hatırlatmak lazım. En
1: يجب أن
0: önemlisi
1: نذكر هنا بعض
0: yeni
1: الإشارات
0: parti nasıl
1: الجديدة
0: bir
1: فيما
0: yapıda
1: يتعلق
0: olacak, hangi
1: بالحزب
0: milletvekilleri
1: الجديد
0: cepheden
1: كيف
0: ayrılarak
1: سيتم تأسيس
0: gözümüzle de
1: هذا
0: destek
1: الحزب
0: verecek. Bunların
1: ومن
0: hepsi
1: هم من
0: olduğu
1: النواب
0: kesin
1: الذين
0: olarak inanan
1: سيقدمون
0: önemli bir
1: الدعم
0: belirleyici. Çünkü
1: لهذا
0: yeni
1: الحزب
0: kurulacak partinin elbette
1: والحزب
0: nasıl bir etki
1: الجديد
0: yaratacağı,
1: طبعا
0: hem CHP
1: كيف
0: tabanında hem de CHP'nin
1: سيؤثر
0: genel
1: في
0: merkezindeki
1: قاعدة
0: bundan
1: حزب
0: sonraki
1: الشعب
0: süreçleri nasıl
1: الجمهوري
0: etkileyici,
1: أو
0: bunların
1: كيف
0: cevaplarıyla
1: سيكون
0: şekillenecek. Bir
1: مؤثر
0: de muhakkak
1: بعد
0: şunu
1: الآن
0: söyleyelim elbette.
1: ومن دون شك
0: CHP'ye baktığımız zaman
1: عندما
0: Türkiye'nin
1: نوقد
0: %100
1: نظر
0: yaşında
1: لحزب
0: olan
1: الشعب
0: en eski
1: الجمهوري
0: siyasi partisi.
1: طبعا
0: Bu
1: من
0: bağlamda
1: أقدم
0: biraz önce
1: الأحزاب السياسية
0: CHP'den
1: في
0: ayrılarak daha
1: تركيا
0: önce kurulan bazı siyasi partileri
1: وكانت هناك
0: gördük
1: بعض
0: ama
1: الأحزاب
0: hepsi günün sonunda تكرار
1: أيضا
0: aynı isimler
1: قد
0: CHP'ye döndü.
1: قسمت
0: Dolayısıyla bu bağlamda
1: قسموا
0: hali
1: أو قسمت
0: hazırda
1: هذه الأحزاب من
0: üyeliği
1: هذا
0: devam
1: الحزب
0: ederken
1: الرئيسي
0: son
1: وبعد
0: 6'ya
1: ذلك
0: kadar
1: مرت بعد مرور
0: içerisinde
1: من
0: parti
1: السنين
0: kurmak ve
1: في
0: buradan
1: الزوال
0: partiyi ikiye
1: وفي
0: bölmek
1: نفس
0: eylemiyle
1: الوقت
0: ayrılan ilk isim olacak Özgür Özel. Dolayısıyla da
1: Özgür Özel
0: yeni
1: الآن
0: kurulacak partinin bu bağlamda
1: قام
0: vereceği
1: بتقسيم
0: mesajlar
1: الحزب
0: kendisini belirleyecek
1: والرسالات
0: başka
1: التي
0: ajansında
1: سيقدمها بعد
0: herkes
1: الآن في
0: açısından
1: الحقيقة
0: kendi tabanı bağlamında merakla
1: الحقيقة
0: beklenen
1: نحن
0: sorular.
1: ننتظر
0: نعم.
1: ذلك وأيضا الموالين له ينتظرون هذا القرار.
2: أستاذ بولنت، إلى أي مدى هذا الانقسام الحاصل الآن في حزب الشعب الجمهوري سيعيد رسم خريطة المعارضة بشكل عام في تركيا؟
3: Yani Esen Bey şunu söylemek lazım. Kıymetli hocam çok güzel bir girizgah yaptı bu çerçevede. İşin doğrusu o kadar fazla soru işareti var ki an itibariyle. Şimdi bir yandan ayrılacak konuşulan milletvekilleri var. Yeni bir parti kuracak hocam belirtti zaten. Bununla beraber işte görevden alınan bazı başkanlar biliyoruz. Teşkilatlarının hepsinin bir görevden alındığını biliyoruz. Hala çok büyük bir bilek
1: المحافظات التي تم إقالتهم
3: devam ediyor. Yani
1: و,
3: bu cihazlar
1: يعني
3: bu şekilde mi
1: العمل
3: kalacak?
1: مستمر.
3: Az önce
1: هل
3: temas
1: الشعب الجمهوري سيبقى بهذا الشكل؟
3: Daha
1: يجب أن نقول
3: هنا
1: هناك من انفصل عن الحزب و
3: hepsinin bir şekilde
1: أسماء
3: kurmaya çabaladığını hatta
1: seçimlerde
3: %10-15 barajında puan alacaklarını ancak sonrasında seçimlerde görüldüğü üzere 0.11 gibi çok çok düşük rakamı aldıktan sonra tekrar CHP'ye bir şekilde döndüklerini de görüyoruz. Burada yine
1: سيحصلون أو سيجتازون
3: الحاجز
1: الانتخابي
3: وعدنا
1: الكس
3: إمام
1: هناك إمام
3: أولو
1: كما تعلم
3: يعني burada mesele Kılıçdaroğlu Özgür Özel arasında
1: هنا
3: mesele midir
1: ليس
3: yoksa bir İmam Oğlu
1: هذا المسألة
3: ما
1: مع Kılıçdaroğlu أو مع Özgür Özel وإنما هناك شخص آخر في داخل هذه المعادلة وخاصة النواب مثل ما يدعي Özgür Özel فإنه سيستقيل 80 من نواب الحزب وسينضم إلى
3: bazı CHP'liler bu çağrıya uyacaklarını söylemişlerdi.
1: Aydan
3: i̇şte bu
1: kala,
3: aslında yeni partiye nasıl bir
1: katılım olacak
3: bazı
1: cemaat
3: görülmesi gerekiyor.
1: Yani
3: burada ismi bile belli olmayan henüz bir
1: karar
3: ve çok çabuk bir şeylerin yapılmaya
1: CHP'de.
3: Çabalanması. Bu sırada da açık tarafta devam eden bir sürecin de olduğunu
1: hünaka aydan mesar kanuni kadai vera kul hadi lahdaf ve hada mesar la zala mustamirran.
3: Çok sayıda vakıf olduğunu biz
1: هناك
3: biliyoruz.
1: الكثير من القضايا مستمرة في هذا الحدث ومثل ما نقول هناك بعض الادعاءات يعطف لكليشتارولو فقد تم تكذيب ذلك ومثلا يقال بأنه قال بأنه انتظر 3 سنوات والآن استعاد الحزب مرة أخرى ولكنه قال كليشتارولو بأنه لم يذكر أقوال من هذا القبيل إذن كم هو عدد النواب الذين سيأتون أو سينضمون هذا الحزب هناك نظام فيما يتعلق بتشكيل الأحزاب وكيف سيتم تأسيس هذا التنظيم الحزب حتى في المحافظات وما شابه ذلك وبهذا المعنى طبعا يعني حتى لو كان هناك صورة فيما يتعلق بالظهور بهذا الشكل أعتقد بأن هناك أعمال كثيرة جدا يجب إنجازه في هذا المسار وكليشتارولو باولو. طبعا هناك يعني هناك الأمر هو في هدوء في صفوف كليشترول، ولكن أعتقد في الأشهر المقبلة ممكن أن تتبلور أو يتبلور الوضع.
2: دكتور شعاي، قد يقول

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.